yanında her mevsim umudu müjdeledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdamdın. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle.

0: geleni yapıp da bitemezmiş gidemezmişim, kafama göre akıp da sevemezmişim of. Aklıma geleni yapıp da bitemezmiş gidemezmişim, kafama göre akıp da sevemezmişim of.
1: Günaydın Eskişehir.

0: Uyan şimdi.
1: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.99 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel. Saygı.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Babacan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22. Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Selamlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: sonra Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

İster evde, ister işte, istersen arabada. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Bayanlar baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan 0 kilometre
1: Cillop gibi
0: yepyeni bir Arif Güven

0: muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Bayanlar baylar, bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven

0: Haydi bayanlar baylar.
1: Bayanlar baylar.
0: Radyonuzun sesini,
1: biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
0: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Canım kardeşim, duyduğun aslanlar gibi Arif Güven Showtime. Elbette bugün de radyonuzda. Bilenler mutlaka biliyorlar. Uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Canım ciğerim, kurban olduklarım, sesimi duyan güzel insan, iyi misiniz? Umarım iyisiniz, umarım keyiflisiniz. Mağlubunuz, kötü giden bir şeyler varsa onlara dur demenin de en doğru zamanı. Çünküsü Arif Güven Showtime radyonuzda kurban oldu. Diyeceğim ama memlekette iyi giden bir şey yok. Bak eskiden şöyle bir şey olurdu ya. Babacım hani böyle işte anne baba dışarıya çıkardı. Sen de evde olurdun. Ev biraz böyle bir dağılırdı. Dışarıdan gelen anne baba bu evin hali ne böyle derdi ya. Dolayısıyla ben de şimdi memlekette olup bitenlere bakınca sevgili dinleyenler bu ülkenin hali ne böyle demek istiyorum. Vallahi baba her gün ekstrem yeni bir suçla güne uyanıyoruz. Sövüyoruz, sayıyoruz, yatıyoruz, bir sonraki suça kadar bekliyoruz yani. Yaptığım bu iş olmasa gerçekten söylüyorum, memleket gündeminden akıl sağlığımı korumak için oldukça uzak durmaya çalışacağım. Hatta şimdi alışkanlık olduğu için dışarıdaki zamanımda da telefondan girip bakıyorum memlekette ne oldu ne bitti diye. Dün şöyle bir şey geldi aklıma, dedim mi oğlum bırak artık bu haberleri. Vallahi böyle bir tuşlu telefon falan almam lazım benim. Vallahi şimdi dinliyorum. Olup bitenleri en azından yayın dışındaki saatte görmemek için dedim oğlum kendine bir tane tuşlu telefon al. Vallahi söylüyorum ya. Diyorum biz neyi yaşıyoruz 4-5 gündür, hakikaten biri bizi bir anlatsın bakalım ya. Bakın şimdi geçmişte de çok sıkıntılı zamanlarımız oldu. Bu ülkenin coğrafyası anladığım kadarıyla mutluluğu yani şimdi insanlık olarak mağduriyete bayılıyoruz biz de. Yani acıların çocuğu modunda takılmayı seviyoruz ama yavrum sanki biz hak etmiyor muyuz mutlu olmayı, güzel yaşamayı? Hani şöyle bir şey var ya işte acı çekersen güçlenirsin olayı. Bu olay değil abi. Bambaşka bir şey bu. Neyse konuşacağız. Neler var neler. Şöyle bir afyonu patlat. Teşekkürname kısmını aradan çıkart. Canım kardeşim dinlemek için bugün de elbette Arif Güven Showtime'ı tercih eden güzel insanlar. Hepinize selam olsun be dostlar. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok çok paralar kazandığınız keyifli günlerden birisi olsun. Seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz elbette belli. Yavrum kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Geç olsun, güç olmasın dediklerimize de olsun. Öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize elbette başarılar. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarına, çiftçiye, emekliye, ev hanımına. Bak ben de seni dinliyorum diyen herkese, elbette kle ve kahraman arkadaşlarımıza gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler gençlik. Bakacağız. Birazdan mağlubunuz. Sıralama belli. Dolayısıyla birazdan yorulma zamanı. Kimler nerelerden takip ediyorlarsa bir yollasınlar bakalım selamlarını. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir daha söylüyorum. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Şöyle bir selamlaşalım. Kurban olduğum bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Sevgili dinleyenler ne diyoruz? Duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara. Yavrum sen duydun. Arif Güven Showtime bugün de radyonuzda.
2: Arif Güven Showtime. Haftada bizim kadar eğlence.
3: Vallahi biz mükemmeliz. Ayrıca şu an açık dinliyoruz.
4: Benim oğlum sizin hayranınız. Ben bugün dedim ilk defa arayayım. O buradan çıldırdı.
5: Sizin karşımızda da konuşmak çok zor. Benim kızım anlamıyor şimdi sizi. 10 yaşında esprilerinizi kaçırıyor. Anne sen geliyorsun da ben niye bilemiyorum falan.

buradayız burada canım kardeşim. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz elbette belli. Programımızın adıyla bizi bulabilirsiniz. Arif Güven Showtime yazdığınızda mutlaka çıkacaktır. Çiçem. X et Arif Güven. Selamlar. Şöyle bir başlayalım. Manavgat burada. Eyvallah kardeşim benim. Buyurun Keşar'ımıza selam olsun. Mardin burada. İzmir merkezden selamlar. Çanakkale Biga yaz patron yoklamaya. Canım abim eyvallah kardeşim benim. İnegöl. Kurban olduğum Bursa İnegöl'e selam olsun. Nazilli burada. Londra burada. Yozgat burada. Karaman burada. Bilecik'i görüyorum. Yalova, Tokat, Bandırma, Antakya, Elbistan, Samsun, Bafra. Buyurun. Burhaniye'den selamlar abi. Eyvallah canım kardeşim. Patron bugün de dinliyoruz. Ordu Ünye selam olsun. Baba eskiden selam var. Erzincan aynı şekilde. Eskişehir burada. Silifke burada. Kemik kadro yaz abi yoklamaya. Kahramanmaraş. Mersin selam olsun. Giresun aynı şekilde. Buyurun. Yavru vatanımız Kıbrıs'tan. Selam abi. Eyvallah canım kardeşim. Şengül'üm gelmiş. Gülücük. Ne güzelsiniz ya. İyi yayınlar Arif Bey. Yaz beni de. Yazdım bile. Hoş geldin canım ciğerim. Mesaj atamadığıma bakma, ben hep buradayım. İş yoğunluğu sebebiyle yazamıyorum. Beni de alıver yoklamaya cancağızım. 1436 Güney'im. Yalova'ya selam olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Adem İzmirli kurban olduğum. Arif kardeş iyi yayınlar. Bak ne kadar güzel abi, Frankfurt'tan Çakır burada. Kardeşim benim. Toparlanmışız. Emrah'cığım gelmiş Pendik'e selam olsun. Belçika Tolga burada. Yaz yoklamaya. Danimarka'dan Mehmet'im. Geldi valla, kral geldi. Çok çok teşekkür ederim. İbrahim'im, canım kardeşim. Eşinim gelmiş. İyi yayınlar, yaz yoklamaya beni. Irgazlı Barış. Buyurun. Bergama seninle, kral. Patron al yoklamaya. Çok çok teşekkürler gençlik. Velhasıl toparlanmışız. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor sevgili dinleyenler? Hazırsanız, sinirleriniz de hazırsa birazdan böyle bir haber başlıklarına bakalım abi.

güven. Show. İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 20.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları.

0: yavrum bu ülkenin hali ne demek istiyorum? Çünkü haberlere bakıyorum, hakikaten söylüyorum ya. Al bak yer Çorum. 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını bıçakladı, haberimiz var yavrum. Al. 5 çocuk ticari taksiyi gasp edip kaza yaptı, haberimiz var. Samsun'un Bezinköprü ilçesinde bıçak zoruyla gasp ettikleri ticari taksiyle kaza yapan gençler yakalandı. Şimdi bakıyorsun bu gençlerin babacığım her biri 18 yaşından küçük. Sonra cuma, dün bir tık bahsettiğimiz haber vardı, bugün yine sosyal medyada yer almış. Hatırlıyor musunuz? Dün takip edenler mutlaka biliyorlardı. Bursa'da 17 yaşında ama 17 yaşında olmasına rağmen 71 suç kaydı bulunan şahıs vardı. Dedim ne yaptın kardeş, hakikaten söylüyorum yani bu mesleğe emzik çalarak mı başladın, ne yaptın? 71 sefer, 17 yaşındaki çocuk 71 sefer yakalanmış, serbest bırakılmış. Muhtemelen diyorsun ki 17 suç kaydı, daha doğrusu 17 yaşında suç kaydı 71. Herhalde biz bu arkadaşı her yakaladığımızda sırtını sığazlayıp öğüt verip yolladık yani. Tabii canım, şimdi yakalanmış. Yaş 17, suç kaydı 71. Dedik yazıklar olsun, melek gibi çocuğu tutuklamışsınız. Farkında mısınız sevgili dinleyenler? Reşit bile olmayan çocuklar suç makinesine dönüşmeye başladı memlekette. Evet abi. Buyurun, bir tutuklanma haberi daha var. Bursa'da meydana gelen kazada. Bunu gördünüz mü bilmiyorum. Şöyle anlatayım ben olayı. Şimdi Bursa'da böyle bir kaza meydana geliyor. Canım kardeşim, bir kız kardeşimiz, bir kız arkadaşımız, artık hani bacımız neyse, otobüsün altında kalıyor. Ağır şekilde yaralanıyor. Şimdi durum böyleyken kızın yardımına koşmak yerine o durumdan faydalanıp kızın cep telefonunu çalan bir hırsız vardı. Evet, tutuklanmış, ne güzel. Ya hangi insanın aklına, hakikaten söylüyorum yani, otobüsün altında kalmış, yaralanmış, ağır yaralanmış kızın o halinden faydalanıp cep telefonunu almak gelir ya. Kim bunlar arkadaş, hakikaten söylüyorum, bu insanları kimler büyütüyor abi? Deccal mi büyütüyor yani? Nasıl bir şeydir bu ya? Oy oy, bakacağız, bakacağız canım kardeşim. Buyurun. İstanbul Bahçelievler'de bir kadını takip edip evine gireceği sırada taciz eden şüpheli de tutuklanmış. Bunlar bu aralar hakikaten söylüyorum bilerek mi yapıyorlar anlamadım ben abi. Kurban olduğum Adana'da karısını ve Down sendromlu kızına şiddet uygulayıp bıçakla rehin alan zanlı sevgili dinleyenler mahkemece serbest bırakılmış. Geçelim Bitlis'e. Bakın Bitlis Ahlat'ta Emrah Kumaş isimli bir şahıs eski eşi Özgen Gem Almaz'ı evine gidiyor. Altınları istiyor. Gem Almaz'ı ve 70 yaşındaki annesini bıçakla saldırarak öldüresiye dövüyor. Dün de çocuklarına yarın annenizi öldüreceğim diyerek tehditte bulunuyor. Peki bu arkadaşa biz ne yapmışız? İfadesini almışız, serbest bırakmışız yavrum. Al, İzmir Çiğli'de işe gitmek için evden çıkan Özge Polat boşandığı eski eşi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Bak, boşanmak istiyor, öldürülüyor. Evlenmek istemiyor, öldürülüyor. Tanımak için görüşüyor, öldürülüyor. Tanışmaya, görüşmeye kabul etmiyor, öldürülüyor. Seviyor, öldürülüyor. Sevmiyor, öldürülüyor. Ailesi tarafından öldürülüyor. Sokaktan geçen birisi tarafından öldürülüyor. Sürekli bu tarz haberler var işte. Gibi gibi. Oğlum, güzel haberler yok mu? Var. Çıkarcılarımız da var. İşte son zamanlarda kadınlarımız kendilerini korusunlar diye işte biber gazı, biliyorsunuz hani böyle bir tık etkileyici olabiliyor. Bir yöntem daha var, onu da anlatacağım bugün. Bak, bir biber gazı markasının yetkili satıcısı geçtiğimiz hafta sonu günlük biber gazı satışlarının 30 kat attığını da belirtiyor. Ve şimdi bakıyorlar, biber gazı fiyatlarına fahiş zamlar gelmiş. İşte bunlar fırsatçılar, memleketin fırsatçıları. Pandemi döneminde de gördük işte maskeyi, kolonyayı 10 katı fiyatına satanlar. Sevgili dinleyenler, şöyle söyleyelim de ondan sonra bitirelim bu anonsu. Ben hep söylüyorum canım kardeşim, ara ara dile getiriyorum. Bakınız, namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farzdır. Ahlak olmayınca fırsatçılar birden böyle işte ortalığa çıkabiliyorlar. Yani ilginç. Oğlum, güzel haberler yok mu? Güzel haberlerimizde var. Makara tukara geçeceğimiz haberlerde var mı? Var. Ne zaman? Yavrum birazdan.
1: Arif abi, iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya, kızgın kumlardan senin sulara atlar gibi oluyorum abi.
2: Manavgat'ta seni dinliyoruz. Yanıyoruz Arif abi.
3: Arif abi, adını yollara yazdım. Herkes dinlesin.
4: Arif kardeşim, arkadaşlar çaya gidelim diyor. Ben seni bırakıp gidemiyorum.

0: Arif Güven yayında.
1: Buradayız, buradayız. Şimdi bakalım dedik ki memlekette ne oluyor ne bitiyor canım kardeşim. Güzel bir haberle başlayalım. Benim hem işte kitabını okuduğum hem de aynı zamanda yeni çekilmiş versiyonunu da izlediğim, ara ara programlarda anlattığım böyle bir Hacıko hikayesi vardır. Bilenler mutlaka biliyorlardır. Bunun bir benzeri bizim memlekette olmuş canım kardeşim. Ve sonrasında bakınız Japonlar gelmişler, demişler ki biz bunu böyle bir belgesel hale getirelim. Nedir hikaye? Hikaye şuymuş. Biz bunu gözden kaçırmışız elbette çünkü 3 yıl önce olan böyle bir hikayeymiş. Japonlar bu hikayeyi duyunca bizim memlekete geliyorlar. Diyorlar ki Cemal abiye, Cemal abi diyorlar senin bu hikayeni çekelim. Aslında hikayenin kahramanı Cemal abi değil. Bir tık o olsa da öyle söyledi hatta. Boncuk diye böyle bir köpek. Nedir hikaye? Trabzon'da 3 yıl önce rahatsızlanan sahibi Cemal Şentürk'ün içinde olduğu ambulansı takip edip abi rahatsızlanıyor. Ambulans çağırıyorlar. Fakat köpek Boncuk bunu görüyor. Ve 5 gün boyunca şimdi abi tedavi oluyor hastanede. Boncuk dediğimiz bu köpek de hiçbir şekilde hastanenin kapısından ayrılmıyor. İşte bu sebepten dolayı Hacıko'nun hikayesine benziyor. Demişler ki Japonlar belgesele konu yapalım biz bunu demişler. Gelmişler çekmişler. Hatta bir şey söyleyeceğim ya. Cemal abinin bizzat böyle bir anlatımı var. Verebiliyor muyuz onu? Bir deneyelim bakalım. Dur bakayım. Kendince güzel anlatıyor çünkü. Ver bakayım be.
2: Ben buradan gittim. Boncuk da gelmişim aşağı. Geldi. Tabii hastanenin önüne gidip duruyorlar yanıma. Geldi yanıma oraya ama ben tabii yatıyorum üstte. Dediler bana Boncuk dediler. Atta bekliyor. 3-4 gün orada. 5. gün ben çıktım hastanede. 3-4 gün orada çıktım cama. Bağırdım Boncuk ben buradayım ama anladı benim orada olduğum. Beni burada göremediği gibi. Koşa koşa geldi çıktı yanıma. Güvenlikçiler peşine ama bunu tutamadılar. Ama orada da geldi beni buldu.
3: Hastane içine girdi.
2: Güldü hastanede güvenlikçiler peşine. Onlar da şimdi bilmiyorlar yani köpek benim olduğunu ama. Onlar da merak ettiler ki bu zamana kadar bu köpek burada hiç yoktu. Nereden geldi buraya da burada bekliyor. Bu sefer başçı geldi çıktı yanıma. Bu sefer doktor hanım da dedi ya dedi adam dedi hastasını bulamayın burada dedi. Bu hayvan dedi geldi daha burada hastasını orada da buldu dedi ya.
1: Vay be bak. Abi 5. kattaymış. Şimdi köpeğin de aşağıda beklediğini söylüyorlar ama abi inemiyor rahatsız. 5. kattan sesleniyor. Boncuk diyor ben buradayım diyor. Hayvan bir anda hastanenin içine dalıyor. Babacığım 5. kattaki odaya varasıya kadar abinin yanına gidiyor zınk diye. Bak hemşire demiş ki burada insanlar hastaları bulamıyor. Bu köpek seni nasıl buldu? Ne güzel. Böyle güzel bir hikayeyle başlasak da canım kardeşim dediğimiz gibi bir tık böyle bir gerginiz. Sebep Ipsos araştırmasına raporuna göre Türkiye ruhsal hastalıklar konusunda dünyada 2. sıradaymışız. Dedik muhtemelen son bir haftada yaşadıklarımızı bilmiyor Ipsos. Çünkü son bir haftada yaşadıklarımızı böyle son 10 günde yaşadıklarımızı bilse muhtemelen 2. değil 1. olurdu. Buyurun. Türkiye'de her 100 kişiden 38'i yavrum psikolojik sorun yaşıyormuş. Bakıyorsun haberlere diyorsun gayet de doğru. Al bak mesela şöyle hızlıca bir tur atalım canım kardeşim. İstanbul'da bir şahıs sokakta birden fazla kişiyi bıçakla yaraladı. Hiç tanımıyor, hiç etmiyor. Geliyor koşa koşa seni bıçaklıyor. Gidiyor oradan başkasını bıçaklıyor. Dedik bunlar son zamanlarda çok fazla olan haberler. Hakikaten böyle bir örgütlenme falan mı var? Yavrum birileri ne bileyim böyle bir düğmeye basmış gibi duruyor. Özellikle kaos çıkartmak için mi yapıyorlar bilmiyorum. Her gün böyle bir bıçaklama, her gün böyle bir bilmem ne kesme. Geçelim. Şimdi bu bıçaklıyor. Başka bir görüntüde Sakarya'dan bildiğin yürüdüğünü düşün. Bak sokaklar güvensiz diyoruz ya doğru söylüyoruz abi. Yürüyorsun ve arkandan gelen birisi seni hiç tanımıyor canım kardeşim. Sen de onu tanımıyorsun. Durduk yere senin bacağına bir el ateş ediyor gidiyor. Şimdi görüntülere bakıyorsun. Az önceki bahsettiğim haberle alakalı da. Diyorsun ne oluyor hakikaten bu ülkeye ne oluyor ya? Sevgili dinleyenler fark ettiniz mi ya? Bir şeyler gerçekten söylüyorum. Ters gidiyor artık yani. Böyle bir reset mi atmak lazım? Memleketi komple böyle bir açıp kapatmak mı lazım? Şimdi ruh sağlığımız yerinde değil. Bunu biliyoruz. Az önceki rapordan da biliyoruz. Dediğimiz gibi Türkiye'de her 100 kişiden 38'i psikolojik sorun yaşıyormuş. Aa bak şimdi habere bak canım kardeşim. Aydın'da bir esnaf. Abi işte yani apartmanda yaşıyor ve alt kat dükkanda kiralık. Bu abi kiralıyor. İşte şöyle yapacağım diyor ve vatandaş istemiyor, apartman sakinleri. Ya diyor ben şöyle yapayım. Yok diyorlar, onu da istemiyoruz. Abi de komşularına kızıyor. Apartmanın altındaki dükkanına seks shop açıyor. Haber bu. Aydın'da bir esnaf komşularına kızıp evinin altına seks shop açtı. Dedik inşallah açılışta komşularına hediyelik bir şeyler yollamamıştır yani. Şaka bir yana güzel intikam şekli yalnız ha. Düşünsene baba. Bu apartmanda oturuyorsun. Sana gelecek olan birisine evi tarif ederken. Diyorsun ki bizim binanın hani alt katta diyorsun seks shop var. Onun üstünde oturuyorum. Normal değiliz. Avcılara gidelim mi bak. Avcılarda arkadaşıyla girdiği iddia için 3 metrelik heykele tırmanan vatandaş inemeyince itfaiye tarafından kurtarıldı. Bir görüntüler var. Çocuğun suratında bir şaşkınlık var. 3 metrelik heykele çıkmış, inemiyor. Daha çok şey gibi, şimdi ben buraya nasıl çıktım, niçin çıktım der gibi bakıyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi vermemiz gereken bir ara var. Çok uzatamıyorum ama o kadar enteresan, o kadar böyle tuhaf haberler var ki. Evet. Şu kadarını söyleyeyim. Geri döndüğümde bu habere bakarım. Şimdi Tesla bir araç var abi. İstanbul'da Tesla araç. Şimdi bir vatandaş geliyor. Bu Tesla aracı görüyor. Deposunu da buluyor. Deposuna çişini yapıyor. Arkadaş hakikaten söylüyorum yani tövbe estağfurullah tövbe diyorsun ya. İstanbul'da Tesla aracın şarj deposuna çişini yapıp arabaya bir de hareket çekiyor. Bildiğin arabayla kavga ediyor yani. Ve bu anlarda tamamıyla aracın kamerasına an be an yansıyor. Düşün yani şimdi ben düşünüyorum abi. Biri gelecek benim arabanın deposuna işecek. Benim arabamla kavga edecek. Dedim nereye gidiyoruz ya? Şimdi araç da Tesla. Tesla aracı olduğu için dedik herhalde. Sevgili dinleyenler, robotlarla savaşımız başlamış gibi geliyor bana. Bilmiyorum yani. Tövbe estağfurullah ya. Ve bunun gibi daha nice haberlerimiz var. Olabiliyorsa kurban olduğum sakın hiçbir yere ayrılma.
3: Arif Güven Showtime.
4: Bayanlar baylar.
3: Kaldırın izin kadar eğlence.
4: Radyonuzun sesini daha yükseldi. Arif Güven yayında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
5: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
6: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini birazcık daha fazla yükseltin. Çünkü buradayız. Ne oluyor, ne bitiyor? Şöyle bir bakalım. Dediğimiz gibi Esenyurt'ta bir şahıs sokak ortasında kız çocuğunu elleriyle taciz etti, haberimiz var. Taksim'de uyuşturucu madde etkisinde olan bir şahsın görüntüleri var. Abuk subuk hareketler yapıyor. Hakikaten çok kötü bir görüntü. Allah yardımcısı olsun diyeceğim ama zor. Sonra mesela bu da gördüğümüz haberlerden birisi İstanbul Sultan Gazi'de. Canım kardeşim, hani karşıdan karşıya geçmek için değil. Düşün, arabalar arkadan geliyor. Sen hiçbir şey yokmuş gibi yolun ortasında yürüyorsun. Bütün trafiği tehlikeye atıyorsun. Şahsı böyle abi videoya da çekmişler. Ablanın artık ne derdi ne sıkıntısı varsa bildiğin yürüyor. Şey denk geldi mi, Esenyurt'ta bir adam, canım kardeşim, çırılçıplak ya. Bak, çırılçıplak bir şekilde Esenyurt sokaklarında geziyor. Sonra diyorlar ki bu kimdir, nedir, ne değildir canım ciğerim. Gündüz hakikaten yani. Bugün de sevgili dinleyenler, bir tık böyle bir programda deli dozumuzu alalım. Malum ülke ülke değil, hakikaten söylüyorum, açık hava hastanesi gibi. Açık hava akıl hastanesi gibi oldu. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu arkadaş çırılçıplak o kadar rahat yürüyor ki, yani görüntülere bakıyorum, sanki herkes anormal, bu adam normalmiş gibi davranıyor. Sonrasında diyorlar ki dur bakalım ya, bu arkadaş niye çırılçıplak geziyor? Bu arkadaş kimdir, nedir, ne değildir? Psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen bu şahsın 3 suç kaydı olduğu ortaya çıkıyor. Ve biz bu arkadaşı da anadan üreyen sokaklarda gezen, psikolojik tedavi gören, 3 suç kaydı olan arkadaşı da adli kontrol şartıyla serbest bırakmışız. Adana'ya geçelim canım kardeşim. Bakınız, Adana'da uyuşturucu ticaretinden 21 yıl hapis cezasıyla aranan. Burası çok önemli. Bakın, tevekkili 21 yıl hapis cezasıyla aranan arkadaş yine dışarıdaymış. Ne olmuş biliyor musunuz? Söyleyelim. Adana'da uyuşturucu ticaretinden 21 yıl hapis cezasıyla aranan şahsın yakınları polis ekiplerine canım kardeşim saldırmış. 6 polisin yaralandığı olayda firari şahıs ayaklarından vurarak o da yaralanmış. Geçelim, nereye geçelim? Bursa'ya geçelim canım kardeşim. Bursa'da da polis tarafından sokak sokak aranan hırsız otostop çekerken yakalanmış. Bu arkadaş, bakınız, henüz 17 yaşında, 71 suç kaydının olduğu da görülmüş. Oğlum nasıl oluyor bu işler? Hakikaten söylüyorum ya, kafayı yememek elde değil, çıldırıyorum yani. 17 yaşındasın, 71 suç kaydın var, polis tarafından sokak sokak aranıyorsun. O kadar rahatsın ki otostop çekerken yakalanıyorsun. Ki bu arada emniyet mevzusu bu arkadaşlarımız, gerçekten söylüyorum, çok iyi çalışıyorlar yani. Orada bir sıkıntı yok. Gerginiz. Şimdi bir şeyin kavgası var. Neyin kavgası? Söylüyorum sevgili dinleyenler. Bu da Arnavutköy'de. Ya arkadaş, ceviz yüzünden kavga olur mu ya? Yemin ediyorum akıl sağlığım gidecek ya. Ceviz ağacından arabaların üstüne düşen ceviz yüzünden Arnavutköy'de iki aile birbirine girdi. Bak, buraya kadar zaten haber yeteri kadar deniyor mu deniyor. Şimdi bir ceviz ağacı var. Belli ki cevizler artık olgunlaşınca mı ne oluyorsa bilmiyorum, işte arabaların üstüne geliyor da ne kadar hani zarar verebilir arabana ya da bilmiyorum abi. Şimdi iki aile birbirine giriyor ceviz yüzünden. Burası zaten tuhaf. Haberi devam ettiriyorum. Bakın, artık psikolojimizin ne kadar yerinde olmadığıyla alakalı bir haberdir bu da. Başa saralım haberi abi. Ceviz ağacından arabaların üstüne düşen cevizler yüzünden Arnavutköy'de iki aile birbirine girdi. Taraflardan birisi kavgaya iş makinesi ile daldı. Efendim? Ceviz ve iş makinesi. Bir kere hani bak, bir şey söyleyeceğim. Yani ceviz ağacından düşen ceviz yüzünden iki kişi demiyor, İki aile birbirine giriyor. Taraflardan birisi de kavgaya iş makinesiyle dalıyor. Baba, nereye gidiyoruz? Ne oluyor? Gerçekten söylüyorum yani, hiç iyi değil durumumuz. Var da bitmedi sevgili dinleyenler. Malum haberlere bakabildiniz mi bilmiyorum. Kahramanmaraş'ta pompalı tüfekle hastaneyi basanlar var. Bir kadın. Onları da Tamam, anlatırız. Ondan sonra da şey yapalım artık. Hakikaten söylüyorum yani. Geri döndüğümüzde babacığım günün konusunu da verelim. Çünkü bu kadar, bu doz size de fazla gelmiş olabilir. Bana fazla geldi çünkü.
1: Selam Arif, Antakya'dan Elif. Ben de buradayım.
2: Arif'im, Tokat'tan takipteyiz. Hakan ben. Allah'a emanet ol.
3: Yalova'dan Emine ben. Buradayım.
4: Arif Güven, Show Time.
5: Ben Manavgat'tan Bay Çiko. Sana çok teşekkür ediyorum.
6: Selamünaleyküm Arif abi. Giresun Gürada'dan.

istikrar sevgili dinleyiciler. Şimdi az sabredin kurban olduğum günün kuruntusunu vereceğiz. Hep birlikte kafayı dağıtacağız. Evet abi. Buyurun, İzmir Karabağlar'da sokak ortasında birbirine şiddet uygulayan çift herkesin huzurunu kaçırdı. Evlerden seslerini duyup aşağıya inen vatandaş, kadın şahsın darp edildiğini görünce durum ne yapıyorsunuz diyerek ayırmak istedi. Vatandaş saldırıya uğramaktan son anda kurtuldu. Olay çıkartan çift de birlikte uzaklaşmış abi. Ya bununla ilgili sevgili dinleyenler, bugün bir haber var. Hakikaten söylüyorum, Sakarya'da. Şimdi detayları elbette yazıyor da geldiğimizde vereceğim de, haber şu: Sakarya'da bir vatandaş kavga edenleri ayırmak isterken 4 kişiyi vurmuş. Bak, kavga ediyorlar, sen de gidiyorsun ayırmaya ama bu arada 4 kişiyi de vuruyorsun yani. Oğlum bir şey söyleyeceğim, yani adam ayırmak isterken 4 kişiyi vurmuş. Tam tersi olsa demek ki bilanço bayağı bir ağır olacak. Şaka gibiyiz ya. Dur ya, hazır bu girdik abi, bu haberi verelim. Sakarya'da bir vatandaş kavga edenleri ayırmak isterken 4 kişiyi vurdu. Ne oldu? Söyleyelim. Sapanca'da villa inşaatında çalışan bir kişi başka bir grup, işte arasında böyle bir kavga çıkıyor. O sırada yoldan geçen vatandaş VEB diyor, bir dakika ya, bunlar kavga ediyor. Ben diyor vatandaşlık görevimi yapayım, gideyim bunları böyle bir sakinleştireyim. Ki hakikaten de bu arada işte kavga edenlerden biri olay yerinde işte sakinleştiriyor bunları. Diyor ki birader yapmayın etmeyin diyor ya. Düşün, bunun ben olduğumu düşün yani. Ben Arif Güven, kavga edenleri görüyorum canım kardeşim. Gidiyorum diyorum, sakinleşin be kardeşim ya. Aman diyorum ya, bilmem ne. Ortalık sakinleşiyor.

0: Arada kavga edenlerden birisi olay yerine yakınlarını çağırıyor. Heh. Şimdi olay yerine yakınları da geliyor ve konuyu anlamadan, hatta konuyu yanlış anlayıp, ben şimdi gittim o iki grubu ayırdım ya. Heh. Onlar geliyorlar, bana dalıyorlar. Tanımadığı grubun saldırısına uğrayan vatandaş belinden çıkarttığı tabanca ile yavrum 4 kişiyi vurmuş. Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi vuran V.E.B. olay yerinden kaçtı. Haberde böyle gidiyor. Şimdi Allah affetsin, hakikaten söylüyorum. Oğlum güldüm lan ben bu habere. Ya bir insan haklıyken bu kadar haksız duruma düşüyor. Abi hakikaten söylüyorum, yani bir de diyorum ya. Adam vatandaşı ayırmaya giderken 4 kişiyi vuruyor. Bir de hakikaten onlardan birisine kızgın olsa tevekkili bilanço daha ağır olacak. Yani şey olabilir diyorsun, bak benim böyle bir arkadaşım var diyor. Dur konuyu da buraya bağlayayım, hatta iyi oldu. Şimdi yanlışlıkla kavgayı ayırırken baba arada böyle bir yumruk gelir sana, bir darbe alırsın. Bak bu diyorsun, tamam olur. Benim sınıfta böyle lise döneminde böyle bir çocuk vardı abi. Emrah'tı galiba değil mi? Evet abi, çocuğun ismi Emrah'tı. Böyle bir arkadaşım vardı. Genelde hep onun başına gelirdi. Böyle işte okulda birileri kavga ederse lang diye bu araya girerdi. Her seferinde de böyle bir yumruk mutlaka buna bir denk gelirdi. Lan bu haberdeki vatandaş gerçi E ile başlamıyor. Bizim Emrah mı acaba yani? Kavgayı ayırıp sürekli dayak yiyen bir tipti böyle. Mutlaka böyle bir darbe alırdı. Dedik bu mu acaba? Şimdi olay bu, dediğimiz gibi. Ayırmaya gidiyor. 4 kişiyi de vuruyor. Sevgili dinleyenler. Buradan da yola çıkarak, bak şimdi okuldaki arkadaşım da aklıma geldiği için söylüyorum. Ya sizin de unutamadığınız, baba çok garipti ya dediğiniz bir arkadaşınız var mı abi? Günün konusu bu olsun. İşte askerliğini yaptıysan askerde mutlaka denk gelmiştir. Lise döneminde vardır ya da mahallede vardır, iş yerinde vardır. Sizin de babacığım hani, ya benim de böyle garip bir arkadaşım vardı dediğiniz bir arkadaşınız mutlaka vardır. Çok da uzun uzun olmadan canım kardeşim bir yazın yollayın. Evet abi, benim de bir arkadaşım var, çok garip şöyle yapıyor dediğiniz de var. 0530 071 43 55, Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bugün garip arkadaşlarımızdan bahsediyorum. Şimdiden de mesaj olacak olan bütün dinleyenlerimize elbette teşekkür ediyoruz. Biz ne yapıyoruz? Biz bir mola vereceğiz. Moladan sonra buradayız.
1: Arif abi, iş yerine geldim. Arabada oturuyorum. Vallahi inemiyorum. Seni dinliyorum diye.
2: Arif Güven. Ya sen olmadan ruta çıkamıyorum. İş yapamıyorum ya. Satış temsilcisiyim. Arabada inesim yok ya. Müşteri bağırıyor. Hadi gel. Yok diyorum Arif, bitsin ya. Yeter. Vallahi billahi yeter. Bambaşka bir şeysin sen ya. Arif Güven.
3: Kolay gelsin Arif abi. Bu kadar enerjik ve mutlu olmayı nasıl başarabiliyorsun? Arif abi bize de söyle bunun yöntemini.
4: Moralim bozukken bile beni güldüren adam. Ben Hatay'dan Gül'den.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
1: Arif Güven Show.
0: Arif Güven. Yayında. Sevgili dinleyenler, malumunuz kaldığımız yerden yola devam. Canım kardeşim, bugünün konusunu verdik. Bir böyle bir kafayı dağıtalım istiyoruz. Garip arkadaşlarımızdan bahsediyorum. Dedim okul yıllarında mutlaka vardır. Babacığım ne bileyim, mahallenizde vardır, köyde vardır, askerken vardır, vardır işte. Dolayısıyla bir anlatın bakalım. Çok da uzun uzun olmasın. Evet abi, benim de çok garip bir arkadaşım vardı dediğiniz ne var? Buyurun. İzlediği 1,5 saatlik filmi ertesi gün 5 saat boyunca bize anlatabilen bir okul arkadaşım vardı abi. Ne güzelmiş. Benim de garip arkadaşım şu abi. Diyor ki hayatında hiç otobüs, minibüs gibi toplu taşıma araçlarına binmemiş. Kendi arabasıyla kaza yaptığı için ailesi tarafından araba kullanması yasaklanan ve bu nedenle her yere taksiyle giden zengin bir arkadaşım var. Garipmiş hakikaten. Selam, iyi yayınlar. Eyvallah canım kardeşim. Sigarasını her seferinde avucunun içine bastırarak söndüren, ne diyorsun ya? Eli yara içinde olmasına rağmen bunun son derece zararsız olduğunu savunan ortaokul arkadaşım vardı abi. Fatih, mal Fatih demiş ya. Genelde okul arkadaşlarımızdan örnek gelmiş anladığım kadarıyla. Veda partisinde ilkokulda sürekli gizli gizli yanımdan makas alan arkadaşım. Çöpçü Sami'ydi lakabı. Daha diyor o yaşta sapıklığa başlamış. Şimdi tecavüzcü falan olmuştur canım. Tövbe estağfurullah. Garip arkadaşlarımız, günün konusu bu. Selam abi. İlkokul 4. sınıfa kadar birlikte okuduğum Erhan diye bir arkadaşım vardı. Çocuk belki lazım olur diye kocaman bir el çantasına ne kadar alet edevat bulursa doldurup okula öyle geliyordu. İhtiyaç duyduğum ne varsa Erhan'ın çantasında bulabiliyordum abi. Makas, tornavida, conta, maşa, kerpeden, bir düşünüşte aklıma gelenler bunlar. Kendisiyle bir daha irtibat kuramadım. Onunla ilgili aklımda tek bir soru işareti vardı. Kaç yaşına kadar o çantayı gezdirdi acaba diyor. Genelde hep okul arkadaşlarımızdan örnek gelmiş. Tombik ve kırmızı yanaklı, hep neşeli ve biraz dengesiz davranan ilkokul 1. sınıf arkadaşım Derya bunlardan birisi abi. Hatırladığım 2 şey var hakkında. Biri kalem tıraşa, tıraş kalemi diyordu. Diğeri ise her sabah Barış Manço'nun domates, biber, patlıcan şarkısını söylüyordu. Güzelmiş günün konusu, hakikaten söylüyorum. Garip arkadaşlarımızdan bahsediyoruz. Bizim de lisede vardı bir tane, kendisini Mesih ilan etmişti. Uçmaya çalışıyordu falan. Büyüdü de uçan adam Sabri mi oldu diye televizyonda ilk gördüğümde bayağı bir dikkatli bakmıştım abi. Garip arkadaşlarımızdan bahsediyoruz. Bakayım. Abi bizim lisede vardı bir arkadaş. Bütün sınıf okuldan kaçıyorduk. Bu geri dönüyordu. Ve bir de bizi şikayet ediyordu. Biz sınav iptal ettirmeye çalışıyorduk. Bu diyor sürekli sınav olsun diye uğraşıyordu. Haftada 5 gün okul, bunu 3 gün dövüyorlarmış. 3 gün dayak vardı diyor. Yine de yapacağından geri kalmıyordu. Mezuniyet töreni belki içeri bildiği için gelmedi bile. Not geldiyse kesin dövecektir. Eyvallah canım kardeşim benim. Günün konusu budur canım ciğerim. Dediğimiz gibi... Abi benim de şöyle bir garip arkadaşım vardı dediğiniz ne var? Askerde karşılaştığım insanlar...

İlkokulda dershanede Orgül isimli bir kız vardı. Sanırım babasının adı Orhan, annesinin de Güllü gibi bir şeydi. Her tuhaf isim karşılaştırmada "Aa, benim de Orgül diye bir arkadaşım vardır" diyerek sürekli diyor, ona örnek veririm. Orgül. İlginçmiş. Çiçeğim, günün konusu dediğimiz gibi garip arkadaşlarımızdan bahsediyoruz. Bakayım bakayım bakayım. Mahalle arkadaşım vardı abi. Kendisi birinci kattaki lojman dairesinin balkonundan milletin kafasına işemek olsun, kanatlı dev, kara fatma olsun onları fırlatıp duruyordu.

0: Bak ne güzel. Canım kardeşim diyor ki abi, madem garip arkadaşlarımızdan bahsediliyor, kesin biri beni sana yazar diyor. Ve yazacak diyor, ödüm kopuyor. Ben çok garip bir insanım demiş ya. Eyvallah canım kardeşim benim. Benim de garip arkadaşımı hiç unutmuyorum abi. İlkokuldan Ahmet. Adam diyor ki öğretmenler gününde hocaya bilmem kaç parça kristal, vazo, şekerlik vesaire bulunduğu set almıştı. Yanlış hatırlamıyorsam kendi taşıyamamış, babasına yedirtmişti. Dersleri falan kötüydü. Ondan mı yapıyordu yoksa hocayı mı çok seviyordu anlamadım. Dersler kötüyse evet abi. Sevgili dinleyenler, dediğimiz gibi günün konusu abi, benim de şöyle garip bir arkadaşım vardı dediğiniz, aklınıza birisi geliyorsa çok da uzun olmadan yazınız, yollayınız.
1: Abi Elbistan'dan selamlar. Abi müptelan olduk, güne sensiz başlayamıyoruz.
2: Selam Arif, ben Kadri. Lüleburgaz'dan İğneada'ya gidiyorum. Yollarda seninleyiz.
3: Selam Arif, soğuk bir Londra gününden her zamanki gibi trafikteyiz ve seni takip ediyoruz.
4: Selam Arif, ben de varım. Akçay'dan Beyhan.
5: Arif abim, seviliyorsun abim. İstanbul'dan Sefa.
6: Merhaba Arif, Nevşehir Avanos'tan selamlar. Seni çok seviyoruz. Bunu yayınlamazsan yayının kesilsin Arif. Bir de senden ricam, bu esprilerini kitap haline getir. Paraya para demezsin. Bu arada fikir benden çıktı. Paranın yarısı benim.
7: Arif Güven Show.

0: ben.
1: Showtime. Malumunuz, kaldırabildiğin kadar eğlence. Canım kardeşim, bakayım bu nedir? Hala karşılaştığında konuştuğum mütemadiyen grip olduğunda burnu akan silmek için de defter sayfası koparan ortaokul arkadaşım abi. Çizgili defterden sayfa koparma sahnesi hala aklımda. Çocuk, hakikaten söylüyorum, grip olduğunda defterden sayfa koparıp direkt oraya mı sümkürüyordu? Benim de okulda arkadaşım 05 kalem ucunu yemeye çok alışmıştı. Naciye miydi neydi adı diyor. Uç bulamazdık, sürekli kız yiyordu. Kalem ucu yemek nedir ya? Ha? Canım kardeşim, çok uzun uzun yazanlar da var. Çiçeğim, o kadar uzun olmasın. Bakayım bakayım bakayım. Doğan diye bir arkadaşım vardı. Neredendir, ne yapıyordur bilmiyorum. Hayattaysa iyi, hayattaysa iyi de öldüyse üzülürüm. Ölmeye, öldürmeye meyilli birisiydi kendisi. Çok enteresan bir fikir adamıydı. Allah Allah, anlamadım yavrum.

dördüncü sınıfta. Hatırladığım bir arkadaşım vardı. Okulun bahçesinde yüksekçe bir yere duvar vardı abi. Cem dediğim bu arkadaş beden eğitimi dersinde teneffüslerde koşar. Duvarın üzerine oturur uzaklara bakardı. Sebebi ne yavrum sebebi? Unutamadığımız garip arkadaşlarımızdan bahsediyoruz. Günün konusu budur. Bakayım. Lise 1'deki Erkan'dır benim için. Diyor ki arkadaşları ile okulu soyup üstüne bir de imza olsun diye müdürün odasına... Tövbe estağfurullah pisliğini mi yaptı? O gün diyor hiç unutmuyoruz abi. Bütün okul şaşkındı. Enteresanlıkla aklıma kazınmış tek hikaye bu. Allah Allah. Benim de okul arkadaşım vardı abi. Ne güzel. Direkt konuya böyle başlamış. Benim de okul arkadaşım vardı abi. Okula sırt çantası yerine kocaman kahverengi şifreli bond bir çantayla gelen ortaokul arkadaşımın adı Cenk'ti. Anladım, hep böyle ayıp dergiler taşıyormuş. O yaştaki çocuğun o dergilerle ne işi oluyordu, nereden buluyordu hiç aklım almıyor abi. Eyvallah kardeşim benim. Garip arkadaşlarımızdan bahsediyoruz da niye hep okuldan gelmiş abi, iş yerinde, askerde vesaire hiç böyle garip arkadaşlarınız yok muydu ya? Gençlik. Benim arkadaşım değil ama abi diyor böcek gördüğü yerde yakalayıp yiyen bir arkadaşımız vardı askerdeyken. Herkes o çocuktan bahsediyordu diğer koğuşta. Allah Allah.

En son 11 sene önce gördüğüm ve buna rağmen ısrarla buluşmak için mesaj atan ve benim her seferinde bir bahane yaratıp buluşmadığım bir arkadaşım var abi. Yavrum 11 seneden beri görüşmemişsiniz. Görüşseniz şimdi ne konuşacaksınız? Hakikaten söylüyorum ya. Abi ilkokul 3'te Ümit diye bir arkadaşım vardı. Neye kızdı tam hatırlamıyorum ama hepimizin önünde hocayı dövmüştü. Çocuğa bir şey olmadı. Ne okuldan atıldı ne de başka bir şey diyor. Allah Allah. Herhalde diyor arkası sağlamdı. Tövbe estağfurullah ya. Say say bitmez diyeceğim ama diyor ki en tuhafı kitap arasına sevgili dinleyenler yetişkin dergisi koyup bizimle birlikte okuyan bir kız, bir de çocuk kız mı yok? 8. sınıfın son dönemi boyunca diyor. Allah Allah. Kız çocuğu kitap arasına yetişkin dergisi. Güzelmiş. Abi benimle tanıdığım en enteresan garip arkadaşım Ali Haydar diye birisiydi. Aile sebebiyle yeni başladığımız okulda sırt boyum ondan uzun diye sırama yapıştırıcı sürmüştü. Adam o derece manyaktı diyor. Vallahi benim de garip arkadaşlarım var ama sizin hikayeler daha enteresan geldi bana. Dediğimiz gibi unutmadığınız, vay be baba evet böyle garip bir çocuk vardı dediğiniz ne var? Bakayım bakayım bakayım. Lisedeyken sürekli geğirmesiyle övünen bir arkadaşım vardı abi. Sürekli birilerinin kulağına eğilip geğirirdi. Yine günlerden bir gün öğle yemeği henüz yemek yemiş olsa gerek. Arkadaşın kulağına geğirirken omuzunun üstüne öğlen yediklerini bırakmıştı. Bak diyor ki öğrenci evi icatlarıydı abi, hakikaten söylüyorum. Diyor ki tüp bitince termis fondaki suyla yumurta haşlamaya çalışan bir arkadaşım vardı. Yavrum ne yapsın şimdi, öğrenci evi zor. Hatta bak bir gün böyle bir şey de yapabiliriz biliyor musunuz? İşte öğrenci evi şeyleri vardır, icatları vardır. Çaresizlikten, yokluktan. Vallahi işte hani şimdi varsa işte öğrenci evinde kalan arkadaşlar mutlaka bilirler. Yavrum mutlaka bak mutlaka böyle bir kettle'da makarna pişirmişsinizdir yani. Öğrenci evi icatlarından birisidir. Mutlaka ütüyle tost yapmışlardı. Ya da ne bileyim kışın için ısınmak için evin bütün ahşap kapılarını yakmışlardı. Dur bunu biz apayrı böyle bir günün konusu verelim. O, bugün hakikaten keyifli olur yani. Öğrenci evi icatları. Ama bugünün konusu bariz belli. Dediğimiz gibi garip huyu olan arkadaşlarımız.

Askerde vardı abi Joseph. Çok yediği için köfte hor Joseph derdik. Garip arkadaşlarımız, bakayım. İlkokulda öğretmenimin kızı abi, orada bir köy var uzakta şarkısını söyleyip dururdu. Lay lay lay lay la diye dolaşırdı psikopat gibi diyor. Sonra aynı lisede okuduk tesadüfen. Mavi olan gözleri yeşile dönmüştü ve zayıf olduğu halde kilo takıntısı vardı. Tuhaflığı çocukluğundan belliydi. Allah Allah. Tuhaf arkadaşlarımızdan bahsediyoruz. Bak yazlıkta Cemil vardı. Lise 2'ye falan gidiyordu. Terliklerini hep ters giyip gezerdi ve öyle daha rahat olduğunu iddia ederdi ruh hastası diyor.

Bazılarını gerçekten söylüyorum, anlayamıyorum. Gençlik yani, bir şey yazmışsınız ama çok böyle kafada oturtamıyorum yazdıklarınızı. Anlasam hani ben kendim çevireceğim ama yok yani. Küçükken mahalleye yeni taşınan bir kız vardı abi. Game Boy diye bir şey vardı. Game Boy'un konuştuğunu söylüyordu. Ben de inanıyordum. Kısa süreli bir arkadaşlıktı. Sonra gittiler mahalleden. Onu unutamadım. Ama garip olan diyor, ben de olabilirim. Eyvallah kardeşim benim. Bu arada şimdi gelen mesajlara bakıyorum. Az önce konuyu açtığı için söylüyorum. Şimdi dedim mutlaka işte öğrenci evi icatları vardır. Mutlaka makarna pişirilmiştir o kettle'da. Mutlaka çiçeğin böyle bir ütüde tost yapılmıştır. Bununla ilgili de bayağı mesajlar geliyor. Öğrenci kardeşlerden, canım kardeşim. Bunu bambaşka bir günün konusunda yaparız ama şimdi gelenleri de bir tık böyle bir okuyabiliriz yani. Bir arkadaşım vardı benim lisede. İkinci kattaki sınıf camından atlar geri gelirdi sınıfa. Gerçi bu yaptığı hareketler arasından bize en normal geleniydi. Allah Allah.

Hayatımda tanıdığım en berbat kokulu insan olan ortaokul arkadaşım Fatih abi. Fakat kendisi bu berbat kokusunun yanı sıra Süpermen, işte çok benziyormuş. Garip huyları olan, garip dediğimiz arkadaşlarımız. Bakayım. İlkokulda Caner diye bir arkadaşımız vardı abi. İnsan bu kadar mı yalancı ve fırlama olur? Çıldırıyordum resmen ona. Her halt yiyip ben yapmadım hocam deyip kenara çekiliyordu. Sıkışınca da diyor yalanlar havada uçuyordu. Ben bu kadar kolpacı bir adam görmedim. Eyvallah kardeşim benim. Caner'miş adı. Tövbe estağfurullah tövbe. Bunu geçiyorum canım kardeşim. İnşaatta kumdan atlarken maalesef hiç olmayacak bir yerine demir giren bir arkadaş varmış da ondan bahsediyor. Mehmet abi hiç unutmuyorum. Nasıl gözümüzün önünde kıvranmıştı diyor. Abi o sakat bir durum. Bak diyor ki selam, iyi yayınlar. Benim verebileceğim bir örnek yok. Çünkü etrafımdakiler için muhtemelen o garip arkadaş benim. Ne gibi garipliklerim var yavrum?

0: Bak ben de hiç unutamıyorum abi. Ortaokulda elindeki 100 doları gördüğü her kızın suratına doğru sallayıp benimle McDonald's'a gelir misin diyen bir arkadaş vardı. İsmini unuttum. Niye böyle yapıyordu hiç anlam veremiyorum. Eyvallah kardeşim dedim. Baba öğrenci icatlarıdır. Eyvallah kardeşim bu öğrenci icatları. Öğrenci evi icatları daha doğrusu. Onunla ilgili de mesajlar var. Onlara da birazdan bakarız abi. Şimdi sevgili dinleyenler burada yanıyor, yanıyor, sönüyor dediğimiz ışıklarımız var. Bu ne demek biliyorsunuz. Minicik bir mola. Moladan sonra buradayım. Olabiliyorsa canım kardeşim ayrılma.
1: Selamünaleyküm Arif abi. Seni Gebze'den dinliyoruz. Seni dinlerken...

0: Karşıyolu için polis odasına vurduk abi, yaktın biz abi.
1: Arif Güven, psikiyatriye gidiyordum, vazgeçtim, seni dinliyorum.
2: Adam, hoş geldin yayına adam. Seni seviyoruz.

0: yayında.
1: Buyurunuz. Vay, ne kadar zengin bir açıklama olmuş, hakikaten söylüyorum, eşinim yollamış. Masajdaydım, yazamadım. Biz it gibi çalışmaya devam. Velhasıl diyor ki, çok şanslıyım ki çevremde o tür insanlara yer vermiyorum. O yüzden de hiç karşılaşmadığım tuhaf birisiyle. Günün konusu buydu. Malumunuz garip arkadaşlarımızdan bahsediyorduk ama sonrasında gelen bir mesajla. Dedim yapacak bir şey yok. Hakikaten söylüyorum. Öğrenci evleri zordur. Kaldınız mı? Öğrencilik hayatınızda arkadaşlarınızla evi paylaştınız mı? Üniversite yıllarında öğrenci evi icatları diye bir şey vardı. Evet abi bak. Diyor ki, kettle'ı yandan delmek sureti ile bir çeşme ucu takıp kışın buz gibi havada bir nebze de olsa sıcak su elde ediyorduk abi. Sıcak dediysem 1 derece olsun olan su diyor, 4 derece falan anca çıkıyordu. Evet ya. Bak biz de öğrenci evindeyken yapmıştık abi. 30-40 tane sert mukavva alıyorsun. Onların oluklu çeşitleri de var. Daha sonrasında silikon tabanca ya da diyor kaliteli bir yapıştırıcı. Bundan sonrası yaratıcılara kalmış. Bizim evimizdeki masak bildiğin mukavvadandı. İster kütüphane yap, ister ayakkabılık yap. Yeter ki sen hayal et. Evet ya. Malumunuz üniversite öğrencilerinin parasızlıktan ve parlak zekalarını kullanması gerektiğinde. Dolayısıyla ne yapıyorduk abi? Yaratıcılık. Tost yapıyorsun ütüyle, kettle'da makarna, tabi canım. Abi hala bugün nasıl oldu diye düşünüyorum. Olayı bizzat ev arkadaşımla birlikte gerçekleştirmiştik. Bir adet uzatmalı fişi olan ütü masası, bir adet saç kurutma makinesi. Yavrum ne yaptınız? Çok uzun yazmışsın, kurban oldum be. Biz de öğrenciydik abi. Kış aylarında duş aldıktan sonra banyonun kapısını açık bırakarak banyodaki buharın diğer odaya yayılmasını ve evin ısınmasını bekliyorduk. Canım kardeşim benim ya. Bak abi, marketlerin attığı boş sigara paketlerinden sehpa yapmıştık diyor. Buyur, öğrenci evinden selamlar Arif Güven. Aa, bizim de yaratıcılığımız bu. Bakayım. Ha şöyle bir şey yapmışlar. Çamaşır sepetini poşet geçirip kova yapmışlar. Abi evde kova yoktu. Evet mantıklı. Çamaşır sepeti biliyorsunuz delikli, içine su almayacağı için, su tutmayacağı, durmayacağı için poşet geçirip kova yaptık abi diyor. Tavayı ütünün üstüne koyup sucuk, yumurta vesaire pişirmek abi. Hiç unutmuyorum, kahve cevizini çorba yapmıştım diyor. Evet, dediğimiz gibi öğrenci kardeşlerimizin parlak zekası ama malum olmayan parası kardeşlerimizi ne yapıyor? Yaratıcılığa sürüklüyor. Ama bak bizim öğrenci evinde abi 19 litre damacanadan taburemiz vardı. Ya bazıları çok abartıymış gibi geliyor bana, bilmiyorum ama. Bak diyor ki, biz de uygun fiyata ekmek kızartma makinesi almıştık. Yanlarını çıkartıyoruz abi. Onların yanları çıkıyordu. Oluşturduğumuz mini ızgarayla keyfimize göre sosis, sucuk, salam ne istiyorsak pişiriyorduk abi. Bak yan apartman dairede yan yana apartman içi öğrenci daireleriyle kablo çekerek internetimizi paylaşmıştık. Evet olur böyle şeyler. Öğrenci evi icatları bunlar canım kardeşim. Bakan bakan bakan. Abi kettle'da yumurta kaynatmıştım. Bak kışın evin ahşap gömme dolapları kapaklarını kırıp sobada yaktık. Biz de diyor alkol şişelerini biblo olarak odanın sağına soluna yerleştiriyorduk abi. Bak para yoktu. Çamaşır yumuşatıcısını 1.2 oranda sulandırıp öyle bitmiş olan parfüm şişesine aktararak oda parfümü elde ediyorduk abi. Allah Allah. Selam. Yazın buzdolabının kapağını açık bırakarak klimalı bir ortam yaratmaya çalışıyorduk. Gazete kağıtlarından sofra bezi yapıyorduk. Hey günler hey demiş ya. Evet ya bak, öğrenci evine girdiyseniz canım kardeşim bak bunu mutlaka görmüşsünüzdür. Ben çünkü gördüm. Yavrum bu boş bira şişelerinden şamdan yapmak. Yani ben hani bira dedim de herhangi bir işte şişeden şamdan yapmak abi. Evet abi bu vardır yani. Boş sigara paketlerini kül tablası olarak kullanıyorduk abi. Evet ya, içine atılır ya böyle, doğru.

0: çerez dolabın iskelet demirlerinden yemek masası, televizyon sehpası falan yapmıştık abi. Allah Allah. Kafada oturtamadım şimdi. Bak abi para yoktu diyor. Elektrik süpürgesi torbasının yerine çorap takmıştık. Ya bu çok iğrenç olmuş ya. Abi malzeme yoktu. Yoğurtlu, salçalı yumurta yapmıştım. Bunu ben keşfettiğim günden beri diyor. Hayatımı sorguluyorum. Özellikle tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar? Paradoks gibi çözememiştim. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Yavrum salçalı yumurta eyvallah da yoğurtlu salçalı ne ya? Bak biz de diyor okul yıllarında saç düzleticisini amacı haricinde önlük ütülemek için kullanmıştık abi. Ya biz bunu bambaşka böyle bir günde işleyebiliriz. Hakikaten söylüyorum çünkü çok keyifli mesajlar da var. Şimdi sevgili dinleyenler valla bu kadar yeterli olmuş olsun. Mesaj yollayan bütün dinleyenlerimize de canı gönülden çok çok teşekkürler. Buraya bakayım bakayım. Abi Laz Mehmet abim yollamış. Okulda garip bir arkadaşım vardı. Öğretmeni asılırdı. Babasından dayak yerdi. Don Juan Mehmet derlerdi. Hala ara sıra görüyorum aynaya bakınca kendisini. Laz Mehmet abim yollamış. Şimdi canım kardeşim bakayım bakayım bakayım. Bu ne? Ha, evet gülücük gülücük gülücük. Ne yapıyoruz? F5 yazıyor yazıyor. Oraya kadar geldik mi ya? Ayrılmayın sevgili dinleyenler. Birazdan buradayız.
1: Arif abi kaynar su gibisin. Hem akıyorsun hem yakıyorsun abi.
2: Bunca kötülük arasında güneş gibi parlıyorsun Arif'im. İyi yayınlar.
3: Arif Güven.
4: Günaydın Arif, günaydın. Günün aydın olsun.
5: Abi sen 3 saat program yapıyorsun ya. Ben günün geri kalan 21 saatini kafamda sarıp sarıp bir daha dinliyorum abi.
6: Espriler havalarda uçuyor abi ya. Vallahi yemin ediyorum senin keyfin gıcır, kimse de yok senin keyfin.
7: Arif abi Gebze'den Gökhan taksiciyim. Seni dinlemediğim gün sanayide olduğum gündür Arif abim.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: Özgüven Showtime yazıyor yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, elbette mesaj yollayan bütün dinleyenlerimize can gönülden çok çok da teşekkürler ama artık böyle bir F5 yapmamız lazım. Memlekette ne oluyor ne bitiyor şöyle bir bakmamız lazım. Ya iki tane görüntü geldi, ikisi de aynı olaydan. Şimdi Balıkesir Ayvalık'ta canım kardeşim Atatürk heykeline saldıran şahsa çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Şimdi bir insan boyunda böyle bir zemin düşünün, üstünde de kocaman Atatürk'ümüzün ayakta duran bir heykeli. Bu kimse artık elinde balyozla zarar vermeye çalışıyor. Fakat insanlar da anında müdahale ediyorlar. İlk gelen görüntü 32 saniyelik bir görüntüydü. Şimdi 32 saniyenin sonunda vatandaşlar zaten toparlanmış da yüksek olduğu için adamı aynı zamanda işte balyozdan da darbe almadan aşağıya düşürmeye çalışıyorlar. Adam aşağıya düşüyor, görüntü orada bitiyor. Dedim ki hay Allah'ını, en güzel yerinde bitiyor demiştim. Sonrasında başka bir açıdan başka bir vatandaşın çekmiş olduğu 1 dakika 21 saniyelik böyle bir görüntü geldi. Ne kadar güzel, yağlarım eridi. Çünkü Ayvalık'ta Atatürk heykeline saldıran şahıs vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi. Elleriniz kollarınız dert görmesin inşallah. Çünkü tam yere düşüyor adam, orada video bitiyor. Dedim ki tamam tamam, şimdi vatandaşın arasında kaldın, atsınlar bir meydan dayağı, gör gününü. Ya bir insan, ya bir insanın öyle söyleyeyim yani anasına, sülalesine küfür ettirmeye bu kadar meraklı olması hakikaten çok enteresan. Yani... Oğlum ben oturduğum yerde ne diyorum şu anda mesela, yazık. Vallahi ellerine kollarına sağlık herkesin. Diyoruz ya hakikaten, yani benim program başındayken de söylediğim buydu. İşte anne baba dışarıya çıkardı, sonrasında bir gelirdi evde aldıysa bu evin hali ne böyle derdi. Biz de bu memleketin hali ne böyle diyoruz. Al bak bir görüntü daha var. Şimdi saç tıraşı aynı olan bir grup genç. Ya bu saç tıraşı aynı zamanda beyaz ayakkabı. Sevgili dinleyenler, dar kot pantolon giyenden ben hiç böyle iyi bir haber almadım abi. Hep tipler aynı yani. Bunlardan bir tane varmış, yavrulamış gitmiş gibi yani. Haberi de böyle vermişler. Burada da şimdi görüntüde 3 kişi var. Saç tıraşı aynı olan bir grup genç metroda, bakın burası çok önemli. Engelliler diyorum. Engelliler için yapılan asansörün kapısını zorlayarak bozuyorlar ve gülüyorlar. Şimdi üçünü topla, IQ 80 çıkmaz. 80 diyorum, yine çok yayındayım diye bonkör davranıyorum. Yani. Bahsettiğimiz bir konu vardı, hatırlıyor musunuz? Çok detaylara girememiştik yavrum. Arnavutköy'de böyle bir kavga durumu vardı. Arabasının üstüne düşen bir ceviz, bak bir tane ceviz sebebiyle bir kavga çıkmıştı. İş makinesiyle dalmışlardı birbirlerine, hatırlıyor musunuz? Şimdi o olayın ayrıntıları var. Bak ortada bir tane bir ceviz var. 20 kişi yaralı. İzmir'e dönelim. İzmir'de canım kardeşim Adnan Menderes Havalimanı'nda polisin durdurduğu Özbekistan uyruklu 6 kadın yolcu ile onları karşılamaya gelen 2 araçta yapılan aramada her biri 110 gram ağırlığında toplam 166 külçe altın bulunmuş. 18 oyun konsolu ele geçirilmiş. Şimdi sıkı durun. Çünkü külçe altınlardan, bakın burası çok önemli, 84, bu rakamı unutmayın. Külçe altınlardan 84'ünün kadın yolcuların cinsel organında taşıdığı da belirlenmiş. Ablacığım, cinsel bölgesinde kadın 84 külçe altın diyor yavrum. Tövbe estağfurullah, kanguru kesesi mi lan bu? Şaka gibi yani. İstanbul'da ev sahibi tarafından anlaşmalı olarak evden çıkartılan bir kiracı mahalledeki bütün esnaflardan veresiye alışveriş yapmış. Demiş ki valla, demiş, bunları benim ev sahibim ödeyecek. Durumu da ev sahibi öğreniyor, kiracıdan şikayetçi oluyor. Demiş madem beni çıkartıyor, ben de bütün mahalleden alışveriş yapayım. Her gittiği yere diyormuş ki bunu benim ev sahibim ödeyecek. Valla şeytanın aklına gelmeyen kadının aklına gelmiş abi, ne diyeyim yani. Şuna da bir bakalım yavrum. Şimdi Almanya zamanında işte bu 6 Şubat depremlerinden sonra 3 aylık kolay vizeyle canım kardeşim 10 bin depremzedeyi misafir etmiş. Haberi şöyle söyleyelim. Almanya'nın 6 Şubat depreminden sonra 3 aylık kolay vize ile aldığı 10 bin depremzedenin vizeleri bitti halde ülkeye dönmediği öğrenildi. Yavrum dönmesini bekliyor muydunuz gerçekten? Yani? Ya giden gelmiyor, giden gelmek istemiyor ama Avrupa bizi kıskanıyor yani. Oğlum böyle bir imkan bütün vatandaşa verirse ülkede sadece Suriyeliler kalır gibi geliyor bana yani. Oyoş, geçelim babacığım, geçelim, hakikaten söylüyorum ya. Bakayım var mı başka da. Var da es geçelim artık. Hakikaten söylüyorum. Açık şiştim sevgili dinleyenler, şiştim. Tıkla yavrum şunu. Birazdan final. Birazdan veda. Tıkla şuna bir abi.
2: Arif abi selamun aleyküm. Ben Bilecik'ten Alpay. Seni seviyoruz, severek dinliyoruz.
3: Arif abim. İyi yayınlar. Okan ben Münih'ten.
4: Selam Arif. Burası İnegöl.
5: Selam Arif. Ankara İstanbul otoyolunda İstanbul'a doğru gidiyorum ve sizi dinliyorum. Büyük bir keyifle.
6: Arif'im iyi yayınlar güzel kardeşim. İsviçre'den Cenk.
7: Selam Arif abi. Kapadokya'dan Mustafa Alpmemiş ben. Radyonuzun sesini biraz daha açın diye ses kalmadı. Kurban olayım ya.

0: Ben Showtime.
1: Bazen gülmek çok zor zanaat. Güçlü olman gerektiği zamanlarda bile tebessüm etmek zorundasın. Çünkü gülmek zorundasın. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Ve bazen gülmek en ağır ilaçlardan bile daha tesirli.
2: Bazen gülmek her şeye, herkese rağmen hayata karşı en güzel küfür şeklidir.
3: Bazen gülmek iyidir aslında ama genelde biz Türkler çok gülüyoruz. Hani çok gülen çok ağlar denir ama ben öyle çok gülüp de çok ağlayan birini görmedim.
4: Bazen gülmek en içten duygularını paylaşmaktır. Bazen ise kaygılarını saklamaktır.
0: Arif Güven Showtime.
5: Gülmek en çok sevdiğiniz kişiye yakışır. Çünkü kalbinizin yansıması onun gülüşünde hayatı bulur.
4: Bazen gülmek için sebep aramazsın. Yanında hemen yanı başında duyduğun bir kahkaha sesi güldürür seni.
6: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven

sevgili dinleyenler, malumunuz artık bugün de yüzdük, yüzdük ve kuyruğuna geldik dediğimiz saate geldik elbette. Canım kardeşim, söyleyeceklerimiz tabii ki de belli. Malum biliyorsunuz. Dinlemek için bugün de elbette Arif Güven Showtime'ı tercih eden güzel insanlar, hepinize çok çok teşekkürler. Amaç belliydi, niyet belliydi. Yüzünüzde bir parça da olsa şu kötü günlerde tebessüm bıraktırmaya çalışmaktı. Ama aynı zamanda memlekette olup bitenleri de kulaklarınıza getirmeye çalışmaktı. Bunları yaparken olduysa bir hatamız, hep söylüyorum. İş olsun diye söylemiyorum. Önce yürekte ısıtıp öyle dudaklara getiriyorum. Olduysa hatamız elbette affola. Final canım ciğerim. Helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmedi dediğimiz bir haberle olsun istiyoruz. Şimdi ben bu konuyu bayağı bir konuşasım vardı. Bugün babacığım bir kez daha denk geldi. Şimdi zamanında dedim, bu çok da eski bir olay değil. Bir tane böyle bir zengin, kimdi bilmiyorum da, Türk, Bill Gates miydi? Evet, Bill Gates abi, eminim. Dedi ki işte bu ineklerin osurunca salınımları bilmem ne falan peşman, yavrum hayvanın etinden sütünden her şeyinden faydalan, sonra osuruyor, küresel ısınma bilmem ne falan peşman. Şimdi bugüne geleceğim ben. Çünkü bu zenginlerin zırvalıklarından bahsetmek istiyorum. Şimdi bugün helal olsun diye haberi vermişler de, bana kalırsa hiç de helal olsun bir haberi yok. Ben bunları görmekten, dinlemekten bıktım. Ya Allah söylüyorum. Şimdi Mark Zuckerberg, biliyorsunuz kim olduğunu canım ciğerim, zengin bir abi. İklim zirvesine katılmış ve karbon salımıyla alakalı abi konuşuyor, bir şeyler anlatıyor işte. Artık iklim değişikliği, karbon salımı bilmem ne falan peşman. Yavrum ne zırvalıyorsunuz siz hakikaten ya. Ya bu adamın, sevgili dinleyenler, internette aratın. Bu arkadaşın 120 metre boyunda yatımı, artık gemi mi neyse, hani böyle bir kocaman bir şey var. Yavrum bu senin gemin limandan çıkasıya kadar bir arabanın bir yıllık yakıtını yakıyor. Sonra kalkmış bu arkadaşlar iklim zirvesinde karbon diyor. Çevre diyor. Benim de ağzına çakasım geliyor yine. Lan iklim zirvesine çoğu özel yatıyla gidiyor, uçağıyla gidiyor. Ama dünya için ineklerin gaz çıkartması tehlike. Ve inek kadar haklı olmayanlar da bunları ciddiye alıyor. Ben yemem abi. Adamlar özel jetle dünyayı gezerken biz bu arkadaşların tasarruf zırvalıklarını dinliyoruz ya. Hayvan gibi uçaklar, hayvan gibi babacığım yatlar bilmem ne. Biz bu arkadaşlardan mı doğa severliği öğreneceğiz yani? Özel uçaklar, yatlar...

Arabalar, evler, onların aman dikkat etmesi gereken biziz. Oldu. Koca baraj patlamış. Biz çatlak sıvamaya çalışıyoruz, öyle mi? Al bak, sodyumun simgesi. Bir de bu haberi helal olsun diye vermişler. İklim zirvesinde konuşan Mark Zuckerberg diye geç. Helal olsun. Kızdırmayın beni, zaten yaşlıyım vallahi billahi. Diye yayında anında giderim. Bak, benim programı dinlemek için sırf bir sebep de bu olabilir, biliyor musunuz? Tabii canım, yaşlıyım abi, dolayısıyla der yayında giderim vallahi. Siz de arkadaşlarınıza oğlum ben bu adamın son yayını dinledim, adam canlı yayında dedi gitti dersiniz. Size de böyle bir anı bırakmış olmam inşallah yani. Canım kardeşim, kurban olduklarımı uzatmayalım. Bugünlük bizden bu kadardı. Yeniden buluşmak üzere deriz. Hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.

0: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum. Wrong side of the road.
1: Dark and cold. Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek. On the wrong side of the road.
2: Gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat, beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Hamamından öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35, telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri tercih.

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Olsun oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mü o zaman olur mu? Yani tanımazsam dön.

0: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
1: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
0: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG, şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız, MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com

0: Selamlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Aydın Kurtoğlu ile yaptık. Öptüm isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluşan isimdi ve onu uğurlarken Gülşen'e kulak vereceğiz şimdi ise. Ön Söz isimli şarkısını seslendiriyor da sizler için. Hepiniz

Pop müziğin kraliçesi Hande Yener seslendirdi. Seviyorsun isimli çalışmasıyla radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Nerede olursanız olun en sevdiğiniz melodileri ardı ardına yanı başınıza taşımayı sürdürüyorum. Ve şimdi ise İrem Derici ve Çodur ortaklığına kulak vereceğiz. Yakın süreçte bizlerle paylaştıkları hit şarkıları Yıkılana Kadar radyonuzda. Sen ben.

0: Reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Buray Arem Özgüç ve Arman Aydın birlikteliğinden dinledik. Senin Yüzünden isimli şarkılarıyla günün enerjisini oldukça yukarı taşıdıklarını söyleyebiliriz. Hemen sonrasında ise Göksel Burada Şimdi, Peki Öyle Olsun isimli çalışmasını seslendiriyor sizler için.

Bugüne dek yazdığı sözler ve yaptığı bestelerle adından söz ettiren isimlerden biri oldu. Bahadır Tatlıöz'den bahsediyorum. Takvim isimli şarkısıyla radyonuzda günümüzü keyifli hale getiren seslerden de biri olmayı başardı sanatçı. Hemen ardından Berkay'a kulak veriyoruz. O da en yeni hit şarkılarından biri Aslanlar Doğuyor'u seslendiriyor.

0: Al, reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri ter.

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Son yıllar içerisinde yaptığı birçok şarkıyla hit olmayı başarmış isimlerden biri Zeynep Bastık'tan dinledik. Kör Sevdam isimli çalışmasıyla bu kez güne renk katan isimlerden biriydi sanatçı. Ardından Aydilge burada kendine has tarzıyla Hayat Şaşırtır isimli çalışmasını seslendiriyor.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Son dönemde tarzıyla fark yaratmayı başarmış özel isimlerden biri Mert Demir'den dinledik. Cehennemin Dibi isimli şarkısıyla günümüze keyif katan seslerden biriydi sanatçı. Hemen ardından genç yıldız Aleyna Tilki ve Doğu Svek birlikteliğiyle devam ediyor müzik yolculuğumuz. Bir Gün Ol Yerimde, radyonuzda sizlerle.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.

0: etti Modanın Dünyası. Moda Giyim.
1: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Radyonuzdaydı Harbi Güzel isimli şarkısıyla bugünün enerjisini de yukarı taşıyan isimlerden biri oldu sanatçı. Sevdiğiniz melodileri nerede olursanız olun radyonuzda ardı ardına sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Şimdi ise Yalın'ın en yenisiyle devam edecek müzik yolculuğumuz. Akşamüstü radyonuzda. Yakın.

Ediz kulaklarınıza ulaşan isim oldu Arıyorum isimli şarkısıyla beraber enerjimizi de yukarı taşıdığını söyleyebiliriz. Harika şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi ise İkilem karşılıyor bizi. Kaybolurum Gülüşünde isimli çalışmalarını dinliyoruz şimdi gruptan.

0: Bugün evde tekim, üzümlü kekim.
1: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
2: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Metal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Zor Kadını radyonuzda sizlerle buluşturdum. Umarım keyif almışsınızdır ve hemen sonrasında yeniden güncel bir çalışmayla devam edelim. Şimdi bu kez Hadise'den dinleyeceğiz bu çalışmayı. Ara Beni radyonuzda. Deli.

ismi Bengü'den dinledik. Saat 3 isimli şarkısıyla sanatçı bugünü renklendiren isimlerden biriydi. Türk pop müziğinin en iyi örneklerini ardı ardına sıralamaya devam ediyorum radyonuzda sizler için. Ve bir diğer konuğumuz Mabel Matiz oluyor. Tarzıyla paylaştığı her şarkı dikkat çekmeyi başarıyor. İşte onlardan biri daha Dağılıyorum Olaysız. Radyonuzda sizlerle şimdi.

0: Zaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
6: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
7: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
8: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin. Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340-61-62 340-22-72.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

Emre Altuğ radyonuzdaydı. Yeni Fark Ettim isimli şarkısıyla kulaklarınızın pasını silen isimlerden biri oldu radyonuzda. En sevdiğiniz melodiler nerede olursanız olun yanı başınıza ulaşmaya devam ediyor ve bir diğer konuğumuz Derya Uluğ oluyor şimdi. Şımarık radyonuzda.

Murat Dalkılıç ve Kıyamadım İkimize isimli şarkısı radyonuzda kulaklarınıza ulaştı ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Hande Ünsal'dan Halim isimli şarkısını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Teknik Oto Karnaval'ı sundu. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Günün en güzel saatlerini paylaşacağımız Hayatın Ritmi başlıyor. Bugün de yine bu iki saat boyunca en sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle hayatın ritmini bizimle birlikte yakalayacaksınız. Günün, zamanın, anın, hayatın ritmini yakalamak istiyorsanız açın radyonuzu. Ben Rana, mikrofonumun başına geçiyorum. Siz de radyonuzun başında olun. Günün iki saatini birlikte paylaşmaya başlayalım. Hepiniz hoş geldiniz.

0: güzel şeylerden bahsedelim. Güzel ihtimaller uyandıralım hayatımızda. Peki bugün nelerden bahsedeceğiz hayatın ritminde? Şöyle bir bakalım. Uzmanlardan her gün oturarak çalışanlar için kritik bir dakika uyarısı gelmiş, bundan bahsedeceğiz. Ağustos'ta gökyüzündeki şölenden bahsedeceğiz. Güne güzel başlamanın yollarından. Tatili en mükemmel nasıl geçiririz ondan bahsedeceğiz. Bazı makyaj ürünlerini buzdolabında saklamamız gerekiyormuş, acaba hangileri, ona bakacağız. Aynı zamanda esneklikten bahsedeceğiz. Vücudumuzu esnetmenin öneminden bahsedeceğiz. Yine bugün hayatın ritmi dopdolu. Yine hayatın ritmiyle hem gündemden uzak hem de haberdar olacağız.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Kurduğumuz hayaller, gördüğümüz düşler gerçek olsun diyoruz ya, gördüğümüz güzel düşler diyelim ona. Zaman zaman gece gördüğümüz düşleri, gün içinde karşılaşacağımız insanları, yaşayacağımız olayları kestiremiyoruz tabii ki. Zaman zaman hayatı gelişi güzel yaşarken çoğu zaman plan program çerçevesinde yaşamaya çalışıyoruz. Peki, umarım bugün güzelliklerle karşılaşırsınız. Bugün istediğiniz ne varsa ayağınıza kadar gelir. Gördüğünüz güzel düşler gerçek olur, hayal ettikleriniz sizin olur diyelim. Bu güzel salıyı keyiflendirmeye devam ederken hayatın ritminde en sevdiğiniz şarkılarla günü renklendirelim. Peki, Beşir Bayraktar'ı dinleyeceğiz. Mehmet Erdem'den Zeynep Salih'e, Hande Ünsal'dan buraya, Simge'den Ece Seçkin'e en sevdiğiniz sesler için radyonuzun sesi açık olsun.

0: Zaman zaman gün içinde yaşadığımız stres, zaman zaman hayatımızda devam eden stres vücudumuzda bir gerginliğe sebep oluyor. Siz de mutlaka çoğu zaman denemişsinizdir esneme hareketleriyle o gerginliği azaltmayı. Ancak uzmanlar vücudunuzdaki bu kısıtlanmışlık hissinin asıl sorumlusunun esneme hareketleriyle geçemeyeceğini söylüyorlar. Hareket kabiliyeti eksikliği sebebiyle vücut esnekliğini kaybetmiş olabilir. Sürekli esnemenin işe yaramadığını söylüyorlar. Gergin hissettiğinizde yaptığınız ilk şey esneme hareketleri yapmaksa sadece esnemenin vücudun bu sorununu çözmediğini söylüyorlar. Aklınızda olsun, amacınız sadece gevşemek olmasın diyorlar. Yaşlandıkça daha güçlü, daha yetenekli, yaralanmalara karşı da daha dirençli olmak olsun. Odaklanmanız gereken asıl şey daha iyi hareket etmeyi öğrenmek demiş yapılan araştırmalar. Ben de hatırlatmış olayım, belki denemek isteyenler olur.
1: Radyo Ses.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
6: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
7: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Şimdi sevgili hanımlar, size bir şey sormak istiyorum. Makyaj ürünlerinizi, makyaj malzemeleri nerede saklıyorsunuz? Genelde büyük bir ihtimalle ya banyo dolabında ya da makyaj masasında saklanır. Özellikle makyaj masamız vardır bizim. Ancak aslında bazı ürünlerin buzdolabında saklanması gerektiğini muhtemelen duymadınız daha önce. Gelin hangi makyaj ürünlerinin buzdolabında saklanması gerektiğine bakalım. Göz kremlerinizin soğuk olması sadece serinletici bir etki yaratmıyormuş. Aynı zamanda kan damarlarındaki şişlikleri de indiriyormuş. Bu yüzden göz çevresi kremlerinizi buzdolabında saklayın diyorlar. Parfümler, evet yanlış duymadınız. Isı ve güneş ışığı favori parfümünüzün kokusunu değiştirsin istemiyorsanız eğer parfümünüzü de buzdolabında saklayın diyorlar. Doğal vücut ürünleri kullanıyorsanız eğer onları da buzdolabında muhafaza etmenin ömürlerini uzatacağını söylüyorlar. Yüz maskeleri, eyelinerlar, hatta dudak balsamı olan parlatıcıların da buzdolabında saklanması gerektiğini söylüyorlar. Bu önemli detaylar aklınızda olsun. Varsa mini bir buzdolabı masanızın üstüne sığacak kadar onu da edinirseniz makyaj masanızın üzerinde mini buzdolabında makyaj ürünlerinizi de saklayabilirsiniz.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Hayatta hiçbir zaman mükemmeliyetçi olmamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü mükemmeliyetçilik bir kere anksiyeteyi yükseltiyor. Fakat yine de yaşadığınız o güzel anları en güzel şekilde yaşamak istiyorsanız, mesela tatilinizi en iyi şekilde değerlendirmek istiyorsanız, mükemmel tatilin ipuçlarını vermişler. Tabii hiçbir şey mükemmel değildir ama siz yine de sorunlarla karşılaşmamak, en iyisini yaşamak için bize kulak verin. Beklenti yaratabilmek için mümkün olduğunca erken plan yapmanız gerekiyor. Uzmanlar uçak biletlerinin, tatil hazırlıklarının erken yapılmasının daha iyi bir tatil için vazgeçilmez olduğunu söylüyorlar. Pişmanlığınızı en aza indirgemek için kendi adınıza birkaç seçenekle sınırlandıracaksınız. Ona göre seçim yapacaksınız. Bir haftalık tatilin en iyi tatil olduğunu söylüyorlar. Zira bir haftadan sonraki tatilin çok da mutlu hissettirmediği görüşündeler. Mental açıdan tatil moduna girebilmek için de kendinize bir zaman vereceksiniz. Bu yüzden erken tatil programı yaptığınızda mental açıdan da kendinizi tatile hazırlamış oluyorsunuz ve maksimum mutluluk için fazla eşya götürmeyin. Eşyalara değil, deneyimlere para verin diyorlar. Peki sizin mükemmel tatil anlayışınız nasıl? Şöyle bir gözden geçirin, belki eklemek istedikleriniz olacak.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Güne nasıl başlarsınız? Kimimiz yatağın solundan kalkınca biraz mutsuz başlar. Kimimiz her güne pozitif başlar. Kişiden kişiye değişkenlik gösterse de havanın durumuna, o anki ruh durumunuza, gökyüzünün durumuna, aya, güneşe bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Fakat güne güzel başlamanın yolları var. Güne en iyi şekilde başlayabilmek için, güzel bir gün geçirebilmek için bir gece önceden gün planlansın diyorlar. Ben spontan yaşamayı seven taraftayım ama yine de küçük planlar yapabiliriz bir sonraki gün için. Güzel bir sesle uyanın demişler. Mesela sevdiğiniz birinin sesiyle, mesela en sevdiğiniz şarkıyla. Aynı zamanda tabii çalar saatle uyanmak yerine güne başlama sesinizin daha iyi bir ses olması gerektiği görüşündeler. Erken uyanmanın güne en iyi başlama yolu olduğunu söylüyorlar. Egzersiz yaparak, meditasyon yaparak, kahvaltı yaparak güne başlamamız gerektiğini söylüyorlar. Bir de sevdiklerinizi kucaklayın, öpün, onlara günaydın mesajları gönderin. Böylece güne daha iyi başlarsınız demişler. O halde biz de güne başlarken en iyi nasıl uyanırız? Kendi programımızı yapalım ama tabii müziğin sesini hiç kısmayalım.

Şimdi Ağustos'u hafta sonu karşıladık. Bugün ayın 4'ü. 4 Ağustos'a başlıyoruz. Dolayısıyla Ağustos ayı boyunca gökyüzünde yaşanacak şölene şöyle bir göz atmak istiyorum. En yoğun dönemini gökyüzü 13 Ağustos gecesi yaşayacakmış. Göktaşı yağmurunun 13 Ağustos gecesi zirve yapacağı söylüyorlar. Her yıl olduğu gibi bu yılda yine Ağustos ayında yılın en görkemli meteor yağmurlarından biri olan Perseid meteor yağmurunu izleyeceğiz. 24 Ağustos'a kadar, 17 Temmuz'da başladı ama 24 Ağustos'a kadar devam edecek. Özellikle 13-14 Ağustos'ta zirve yapacak. 13 ve 14 Ağustos gecelerinde saatte 100 meteoru izleyebilirsiniz diyorlar. Denk gelirse sizin baktığınız yerlere. Perseid meteor yağmurunun haricinde çıplak gözle izleyeceğimiz çok önemli olaylardan bahsetmemişler. Bu yüzden gözünüz Ağustos ayında Perseid meteor yağmurunda olsun diyelim. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Belki de her gün egzersiz yapıyorsunuz, her gün spor salonuna uğruyorsunuz. En azından haftada 3-4 gün spor yapmayı adet haline getirdiniz ama sürekli oturarak çalışıyorsanız onun bile yetmeyeceğini söylüyorlar uzmanlar. Saatlerce spor yapmak yerine her yarım saatte bir, her saat başında kalkıp hareket etmenin daha faydalı olduğunu söylemişler. Yani evet, egzersiz programlarına devam edeceksiniz. Evet, her gün en azından yarım saat, bir saat spor yapmak önemli, yürüyüş yapmak önemli. Ancak günün geri kalanını oturarak geçirmenin hala ciddi sağlık sorunlarını ortaya çıkartabileceğini söylüyorlar. Hiç değilse her saat başında birkaç dakika mutlaka yürüyüş yapın demişler. Eğer oturarak çalıştığınız bir işiniz varsa, eğer günün büyük çoğunluğunu oturarak geçiriyorsanız her saat başında ayağa kalkıp birkaç dakikalık yürüyüşler yapmayı ihmal etmeyin diyelim o halde.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanından çok üzücü orman yangını haberleri geliyor. Ciğerlerimiz yanıyor diyorlar ya, çok doğru söylüyorlar. Çok üzücü haberler. Dünyadaki en tatsız haberlerden bir tanesi bence yaz ayları geldiği vakit orman yangınları haberleri duymak. Sadece üzülmekle kalmıyoruz. Uzmanlar yangınlar sebebiyle oluşan bu yoğun dumanın özellikle yaşlılarda, çocuklarda, kronik hastalıkları olan kişilerde ciddi solunum yolu problemlerine de yol açtığını söylemişler. Yapılan araştırmalarda sağlıklı bireylerin bile baş ağrısı, göz yanması, boğazda tahriş gibi şikayetlerle etkilenebildiğini söylüyorlar. Yani aslında insanoğlu ne yaparsa kendine yapıyor bazen fark etmeden. Umarım güzel haberler alacağımız güzel bir gün olsun diyelim bugün içinde. Bundan sonra böyle tatsız haberler duymayalım, ümit ediyorum.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
1: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri tercih.

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Müzik dünyasından güzel haberler de veriyoruz. O güzel haberlerden biri de Derya Ulu ve Asil Göktepe'sinden geldi. 10 yıllık aşk mutlu sona ulaşıyor. Uzun yıllardır birlikte olduğu nişanlısı Asil Gök'le evlilik hazırlıklarında sona doğru geldiklerini açıkladı Derya Ulu. Yıl bitmeden sade bir törenle dünya evine girmeyi planladıklarını söylemişler. Aynı zamanda Asil Gök'ten yeni single, daha doğrusu ilk single heyecanını da alıyoruz. Başarılı müzisyen prodüktör Asil Gök, kariyerinin ilk solo single çalışması Ne Oldu Böyle'yi de hayranlarının karşısına çıkartmış. Biliyorsunuz yansımayla Derya Ulu'yla düetinin ardından kendi single çalışmasının müjdesini de vermiş oldu Asil Gök.
2: Radyo Ses. Radyo.

0: güzel bir salı dedik. Haftanın ikinci iş gününde bu güzel salının tadını birlikte çıkarttık. Hayatın ritmini yakaladık. Biz ayrılan vakti tamamladık. Şimdilik hoşça kalın diyeceğim. Güzel bir gün geçirmeniz için müziğin sesini açık bırakmanızı isteyeceğim. Radyonuz açık olsun. Yarın yine hayatın ritmiyle buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.
1: Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair

0: Füzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda giyim.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 26.
5: Park Matmazel Abiye Mağazası.
6: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
5: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

İster evde, ister işte, istersen arabada. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Teşekkür ederiz. Harikasınız. Çok sağ olun.
1: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

сказку, я теж. Я рву руркен джама, далавкен геджер гама.

0: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
4: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
0: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
4: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Mademoiselle Abiye mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde, İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Bahar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Işığı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

yaz. Sen bana, ben sana, komşu evlerde. Gök sarmış

Hedef alıp vursan da özenli sözlerinin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk, beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.